Son vadze azadadenç yev bahançader hayortinerun hampigi rafiyi kevorki yev hovigi şudapuyt azad artsagman artar bahançov tohmişt uşkin mına